Kırla hete komaktak, kırla hete komaktak, kırla garın eber, kırla garın eber.

0: kustuk tartan talarıyan
1: kustuk tartan talarıyan
0: gündü hayım baraksan
1: gündü hayım baraksan
0: kanılıktan kıyagaya

0: kırgar has para bellim yan.
1: Kırgar has para bellim yan.
0: Açak yığın ördüger.
1: Açak yığın ördüger.
0: Ağır

Peter Efendim is Şahid-i Şeyh Levendim is Hazreti Peter Efendim.

Arşı mama ne çat kızım kahtıl marra şovay maşına asıl bir jangarlaş o. Amga joga sajil çekce al hası öbürü tümşü tümce altın zeyhın joge yemşu amdın dara tartar günce. Şingan ırtın namga gıdık şin şitne tohtın tartar gitti sarın narın gelvgan gönlün mağlı dığının tonu bal çekce. Şantız torgun gül bül yolma şili nafça duri bi çekce sehalla mi açın şıga çayşan kara camına tuğce. Odun darga morul gışın bombus bombus alha tınce borun emirli dorsullama bonti solga tünül çöğce. Basılın tedin te güge tık kuhutun zekin şamlar gıdışın makşi hamgılla di ün tedin te güne dalda di. Ünüfti narlar gıdışın şo urgu mırlar gıdışın şo işin gürni umrışın o gıldımı yeftil kastığın ıkkalin osti odun imi ırı dakste oldun imi басын жүдүрдүң юма асын гажыр хүр хийн үйда арбын немін агой тийм шу агой болго шүтүртө юма эргүн мөрний бүтөк тэгэрэ матулан бол хоран аюул бүг дилисогот бота эрни үргэж башатын хамгаар ерхин төрвэй бүлгэлгэ өтгөн холмос ирсэн юм өнөл гажыр толсын юм үлгэрин тэнгэн буусын юм дэ үжилгэдүү сонсын юм үндэс түнэ хөлбөр маяга үжигш таанар олооне өн хамар мэн мат бүн нэр чинглий бүлгэлгэ.